gittim. Başım rader şeşe şalune. Çur cire şatiyam ikum gittim. Radio Nova.